0: Oh, yo
1: Ay,
0: say.
1: cənab cənabı Zeynep Bey Kobra, selamın aleyh ya. Bir kırız, at iclasız mız madı çan. Mager kez karan cənabı Zeynep. Da pan pan o İbni Ziyadas. Mekun.

Banyas Beycin abi Zeynimiz. Banyas bu esiniz nuru saraskun nazardı ki aşık buçan. Yaz buçun o şaran. Magar kya çiz daban.

0: فَأَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Eğer senin için yetim yiye, yutne, kahar kırıyoruz. Tuhi be, eğer darvaza stel yetim yiye, demeçiz darvaz kırbandı. Ölçüme at hadastaydı, nasıl yutun yetimsin, nazar şüren peşbeyi. Demiş şey, ölç, asanı, yürümek bir canı. Mağır bu çün şu yi, ki Nebi Akram sallallahu aleyhi ve sellem, kâh adamın. Hazreti Nebi Akram sallallahu aleyhi ve sellem farmavan ki agar se yetimas parvi karak se labak panun pan paga jantasmas to mahşerasmas melari istad. Yani yemizden Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem siz şafakat o inayeti zorunat çi temiz pezi yetimas yeri karın çağız karan işleri musulman çakar. Ne? İslamik anav çayız. Mağır İslami usul için hekâ apın vebit. Vançı es, bakovle kase esçi, navıkçı musulman es. Amli için musulman. Yigo Şii, yigo Sünni. Kâs için es, Cenab-ı Muhammed Erbi sallallahu aleyhi ve sellem sindir. Hayat-ı Pakas per panın pan, panın amel hekâ durus kayıt. İşu masli. İşu sıbzı buru masli. Lehaza yiz sirat-ı müstakim yüzün sandın şu suçmuşun Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kitki namaz. Az şu musulman para namaz. Namaz şu paran seyri. Cenab-ı Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sapin kabiliru. Orti mokkor Allah'u akbar. Üstücü kazan kabiliru. Namaz şu isti paran. İteyken yüzün tümün şu. Harçı da şu tümün nişandiyi kırmız. Yüz yiz sirat-ı müstakim şu. At gelişini sana. Öz kardeşini veren ki temur kütkün hov yusirat-ı müstakil. İslam'ı üçüsü deyin yem luk gayrı mazallatımız zıldıcı zindigimiz demir köyde. Namazı yaz çanı ve İslam. Belki namaz çı rükün deyin atpaç asas. İşi dinuk asas bunyat çı atpaç. Mağır yizan din şu suçu kirdari Muhammed Resulullah.
1: Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem.
0: Suçu İslam, yem İslam'ın zabırdız. İnkılab dünyasımız bodukur. Peygamber Akrim sallallahu aleyhi ve sellem'sin zindigi uçut ve temi ayı. Meydani can kuca, Uhud kuca, Badr kuca, Khaybar kuca, Khandak kuca. Kuta şu Peygamber Akrim sallallahu aleyhi ve sellem'in ye insan bulundu karını hatırı şefkat or mehnet varmamız. Yüzün varasetimiz esmiyor. Öz kat hadistan çeyset kadir kara. Üç uç. Aşıyı uç. Yutan ne esi uç et hek olsa işçin sayı Müslüman. Aşı at per nazar travi. Azkal kes navcamanız şu panın kirdar at per bana un. İslam şunu hiç kankarın ki valı goy tı goy sayı na. Boşu zeyme logme libastır. Yayım ahil taşı idrayı tutuluk dogatı yuhoşu. Na. Bu bir bir bad kısmet içi. Işçin samjit hekan ne şey samjanış kuşiş kara. Müslümanı sen pati Kur'an kya go? Sen hakkam Müslümanı sen pata Kur'an kya go? Sen hakkam. İşte kan şana ise tarih-i İslam iş pati. İş miyen galti yem ne gariken basın tarih-i İslam iş nişan roşnas kıyır. Lörkü suvar vayt da dırayı doğduğunu ta. İman şana pati eski kaşı doğduğun. Müşu ak. قول اخ یاد کوان امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس پس کمتا دونس ابن رسول اللہ تو شو اہل بیت تو شو اہل بیت تو یا شہادت شتون زینت شہادت شن تو دی خاطر بورش اس تو دی خاطر زینت تو شو اہل بیت تو شو اولاد علی تو شو باب حسین شہید گمو چش باب امام حسن مجتبی شہید گمو تو سری شهادت چونی ماست؟ ایت کجا جگات بر کردم؟ دن شهادت چون میراس؟ اتمن شونو کاشک، اتمن شونو که میشک. شهادت چون میراس؟ اینی خطر شهادت فقر. مگر میوانتا سا کیس که تی جواب میو شن رتن هند بوی سوی مال سنج خانی ماست قتل کورک سن چایس میراس. یه چون میشون یکات پرسپکتیو اسمش چیکات کاری نیست. Nebi Akram sallallahu aleyhi ve sellem'in yüz İslam vatını ol. Yüzden öz tem gari mazallatımız yutun makam yutun. Allah tabaraka ve teala Kur'an-ı Mecid ismiz farmavan ve sakhara lakum mahfiz samavati vel arzi cemiyya. Meşu insan sizi hatır kabili teskir bana müzik kainat. Yi insan kim bana o insan? Totan usudun.